dünyanın mahat yan. Mantalanma mesa sayr dünyanın di. Mokbay aram kan bay fayanın yun sileg. Ni jangan mahu saya sedih,

Adırdım bana Mahmut Dökü. Mahkeme geliyor. Var çıkan burmun gelmem gel. Gelmem gelmek.

Bir nagi ma ya fuya. Bir de ne seni ma, bir de ne seni hodunu, kadı hodunu da ne seni rendango. Bunu fok o vada do hande koyu evle. Sabu mina, bu iyi virtinde mina, bu iyi virtinde fitalam. Jidad, kolat, nela, taw nela, bebe kipani. Tan doya Usman, e waka Usman, e helle Usman. Tan doya Usman, wuri amad dede belal. Sedba. So mi vini, soklani ni kumbede joka hen goddum, in anda holto pami. Hundu kam ko no wuti halde indi mande minama gila hay hunde kewan gila hay hunde wodan ha yotti o do saha bangimo ketunda hanko ha nan ci bako don kenda yo ngurdam ma jut sirru su ngurdam ma juti ne wadi bure kewde de wonno su juti wana antantina juta banden be betina juta seyla ma be betina yibbe be betina minen nyanbe ma kadi be pagida be mintina afirtani ade hakuni ma e jomo kada afirtani ade hakuni meden o seyba Odo pullo noddirte gamal Abdul Nasir Odo wiite Mamadou Samba Doya ba Hande non en kiwi do hirde gay kada Mami halani jodi mi jonnde koy lamor go leddele Europe de nuko biite do Bruxelles leydi ndi wiite ko Belgique legal ngal wiite ko foré galle o wiite ko chapande nay e jeedi di lawol croissant 1190 foré don joodi mi mbede filal ma en wayno eden joodo dini jaatiji min di kuccundirani so ko non mi halani seydi ba ko berde gondi al barka ci minandi barka binguma jagungu al barka ha e danjere ndai bandu men ina welimi kadi jew do jodi mi filande mo lepp ngol de mede welti de wonde mede andi ko an jodi mi jondende sikki ala ko horam jodi mi jondende so leful filama leydi e leydi tawrama dum neddo leydi e leydi yo yimbe njurnit holko fotata wadde non gede didi badata non go yidde didi nafore de dum tan wala non seyba